0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vasteke.
3: What's it, man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
4: Az aş. İltimas senden. O kat kat geyinde az gini mihrini koşup gidiyor. Şimdi o kat ya az gini şırra. Bulamadı.
2: Ama yine o kat tuzu pas boptu mu?
4: Yo, pas bulmayan. Prosti kesin şu oldu. Tövbe.
2: O'shancha har doim sizga ovqatni o'zingiz qiling deyman.
4: O'zi shundoqamchi o'ylagan, uy ishlarini hammasini men qilyapman.
2: Voy, hammasini demay. Nima? Faqatgina kir yuvasiz, pol yuvasiz, idish yuvasiz. Bo'ldi-ku. Shunga shuncha dodlash kerakmi?
4: Dodlayotganim yo'q, men arillayapman.
2: O'zicha men qarang. Sizdanchi zo'r vokalist chiqadi. Operachi bo'lishingiz kerak.
4: Nima? Sandan rosa zo'r polvon chiqadi.
2: Voy, rostanmi? Men qarang. To'g'risini aytyapsizmi?
4: Ha, juda zo'r chiqadi.
2: Qani keyin sinab ko'ramiz. Qo'lingizni beringchi.
4: Yo, jinnimisan? Oldin narxini kelisha olmaysanmi?

0: Merkez Radyosu'da.
1: Kuldurgiç.
2: İkide adam bir-biriga itinmoqchi yaptı. Meni itim o'zi borib gazeta olib keladi. Bilaman, buni menga kecha itim aytib beruvdi.

0: Markaz Radyosu'da Kuldirgich.
1: Bir kuni uzoq narkozdan keyin o'ziga kelgan bir bemorga jarroh etibdi. Mana operatsiya muvaffaqiyatli o'tdi, tabriklaymiz. Bemorim, rahmat. Ammo meni operatsiya xonasiga kirishimdan maqsad vodoprotezni tuzatish edi.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanı.
2: Nazo,
3: asıl odı.
1: İki dükkanı.
2: Nazo, kolindeki stakan boş yaptı. Yana mı?
3: İyi, asıl odı. İki de stakanı boşum göremem mi?
2: Ahmo, stakan kereyim edin mi ama yana soğuk koy vereyim mi devam mı?
3: Şuna kadınız ama, Mayla.
2: Nazo, keçe ortağın bilan urushganingda rostdan boshga tarelka bilan tushirdingmi?
3: Nima? Sen bu gaplarga ishonmayapsan?
2: Nima? Achinmadingmi?
3: Nimaga rahmim kelmaydi? Axir, tarelka yeb yengidi-yu.
2: O'zi uni nimaga urding?
3: U meni eshak deb haqorat qildi, shuncha urdim.
2: Balki u bu gapni jahl ustida aytgandir.
3: Yo'q, jahl ustida aytmadi. U oldin menga yaxshilab qarab turdi-da, keyin aytdi bu gapni.
2: Nazo, rostdan menga qara-chi. Iya, Nazo kat, nima qilyapsan? Nimaga qovunni chetga surib qo'yib, uni urug'ini yeyapsan? Esing yeganmisan?
3: Rasen bemaza qovun ekan. Bunaqangi qovunlarni urug'-burug'i bilan yo'q qilish kerak.
2: Unaqa deb pochoqga tashla, mollarga beramiz.
3: Iya, keyin mollarni qorni og'rib yursinmi? Undan ko'ra o'zim yeganim yaxshi.
2: Ha, mayli, o'zing bilasan. Iya, Nazo, aka nima qilyaptilar?
3: Devor roxlayaptilar. Nima edi?
2: Namuncha shoshib qilyaptilar yoki qatgadir borishlari kerakmi?
3: Ayo, shunchaki o'qigim tugab qolmasin deb otdilar-da.
2: Nima jeringlar teshikmi?
3: Chelaku teshik emas, lekin hamma joyga yetsin deb tez-tez bo'yayotdilar-da.
1: 2

0: podcast radiosida. Kuldirgich.
1: Ko'chada bir yigit keturib bir ketvorgan bir chiroyli qiz ko'ribdi-da, uni orqasidan gap otishni boshlabdi. "Voy, yaxshi qiz, bu yerga bir qarang, men tomonga bir qarang, 1000 so'm beraman." desa, haligi qizim jahl chiqib, "Voy, menga qarang, siz teskari qarab turing, men sizga 2000 beraman."

0: Merkez Radyosu'da. Yaş aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş aile.
1: Vostaki. Bugünce merkezden bitti kız çıkıp şuna kanki zor aşule etti. İşsiz ağzız açılıp kaladı.
3: Nega aynen ağzım açılıp kalış kere?
1: Bilmedim.
3: O'zi hozir ashulachida juda urug' ko'payib ketdi de hozir.
1: Bilmayman, urug'i ko'payganmi, kamayganmi, qilib bordi.
3: Sen qayoqdan ham bilarding? Odamni topib so'radim de o'zi ham.
1: Voy, aytgancha, sizgacha kecha xat keluvdi. Qayerdanligini bilmayman, mana.
3: Nima bilmaysan? Nima, jinnixonadanmi?
1: Hozir is qursin. Qaray, tavba qildim deb gapiring, og'zingiz chayib tashing, kir bo'lib ketibdi.
3: Yomon gapdan keyinchi, tez tavba qildim deish kerak emas ekan. Inobatga olinmas ekan.
1: Vostaka, to'qqil yomon gaplarni gapirasiz.
3: Sen bilasanmi, manichi yaxshi gapimni o'zi mashyu.
1: Tavba, agar yaxshisi bo'lsa, yomoni qanaqa bo'ladi?
3: Undan battar bo'ladi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Dinley. Kısa satırda. Manonu anlay. Kısa satırda.
2: Toza vicdon. Sklerozning birinchi alomati.

0: ona zaminimizda oshiq dillar mavsumi bahor.
1: Ona zaminimizda oshiq dillar mavsumi.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vostaka, bugün kino geçirdik.
3: Bobta, kaç para geçeceğimiz?
1: Sen ve min.
3: Oho, sen ve min ki sen ve min çarken bize be, ha?
1: Albatta. İyi, ya başka sen bağ mı?
3: Yok, hep Rus'ta yapardım.
1: Paramız mı yok mu?
3: Buldu, buldu, bağırsan tiz kini çıkan.
1: Bobta, haz 2 minit.
3: Kutaman, kutaman, kutaman, azat. Nazar bek.
1: Min tayyarman.
3: Oo, güzelim. Sevip kaldım.
1: Vay, toktay, hazır kımay. Vay, toktap durayım. Tuvaletini vadeden sevipçi isimden çıkıp kaptı.
3: Azadır, sevmeyi koyak hagen.
1: Nümayet?
3: İltimaz, eğer sen onu sevip olsayım varı, hemen sana aldığını kaçıp gitedi.
1: İyi, nümayet kaçıp gitedi?
3: Yok, hazırlaştım. Ketamı yıkaladım akçıydım.
1: Hmm.

Kilar, dan haber kilar, kaçan oylaganım, çöntek senge zar, barar yolum uzak, bugünem tam sıvar. Ah sevemem.

Ja bular qir chilakka, men yerga sen falakka, qarasan o'zingcha, qarasan bir qarabman, yayrasan bir yayrabman, oddigina g'ayratman.

0: farkı var. Fırlık Hasan uzunça, uzunça sen Leyla sen, uzunça sen Tanha sen. Mengenime farkı var. Fırlık Hasan uzunça, uzunça sen Leyla sen.
1: Radio Marca.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Lulularlı tuygam lan borgam ben. Tuylarda cancel bulmasa kızım iyiydi digen gappi iştiken adım yok desem. Borasan. Vaktim yok. Yenige oyga. Yenige oyga vaktim yok.
3: Ruzu utkenden kegin.
2: Ruzu utkenden kegin vaktim yok.
3: Yengil geçer.
2: Vakti yok.
3: Yengil kirgenden kegin yarım saate gelip getesen hay mi?
2: Vakti yok.
3: Ya borasan. Ya bizle karımda şurubla şu yerge bokasanımız. Büyünü tegege çoğdur kilip yotamız.
2: Ya borgam ben borsam hürmetle bilen izazla kutu alışken. Hoş gelipsiz Uzbekistan'da hizmet kursatken artist Mirzabek hanımeydi. Gülemlege yazıp koyuptu. Baytım tuyilege fakat hizmet kursatkenle borada. Ha, paçakı, abcakı kelmeydi bizde tuyla. Anlama ki, yakşı sanatkarla kopu. Unvan olmadan bu suyam, el yurtta nazarına çıkan yakşı sanatkar kopu. Ne bakayım da Uzbekistan'da hizmet kursatken ne varasız? Nisam haliki lola mekayt edin.
3: Uzbekistan'da hizmet kursatmasa bizge hizmet kursat aladı mı ukaca? Biz zorunu varamayız.
2: Ama tuyları çıralı otadı. Bizi kiyo bilen kelinlerine okşap, kursağın bu oturmasa kim bazı bir kiyo kelinlere humrayıp oturadı. Azatliğden makulundu. Humrayıp oturdu kelin tutup, canım.
3: Ama kavağınızdan koruyak hadi külseniz ki. Ben seni sevmeyim ha.
2: Ha tuy otsa sevip kalasınız.
3: Sevmeyim ha.
2: Hıda oğul kız baça verse sevip kalasınız.
3: Sevmeyim ha.
2: İbi ne de?
3: Sen bana doğru kemesen hayşunga.
2: Bak hıda hınasayı dargo hamaga doğru kegen sana doğru kemeye koldun ablo. Cancal. Cancal. Lulele acayip. Bu lule hayatından kıynelip kalıp pufayı alıp pufakı yazıptı.
3: Hidoyi hido bando, sanga hat yozopti bir loli bando. 10,000 junat qiynalib qoldi.
2: Tufayni ishini uchirib yuborgan. Vatan posporlari, militsionerlarimiz baraka topsin. Nima sababdan shar uchib ketyapti? Bayram emas, nima sababdan? To'pponchalarni paketni otib tushirib o'qib qarasa, loli bando, hidoyi hido bando, 10,000 junat deb yozgan. Militsioner yigit olijanob ekan, yonidagi sheriklariga tashlaylar, qiynalib qoldi. Tashlaylar, tashlaylar. 500, 1000, 2000, 3000, 5000 yig'ishibdi-da. Tufayni ishirib, pulni o'rab bog'lab, yana uchib yuborish. Loli tomma-tom yurib, tufayni tutib olib, sanab, yana xat yozibdi. Ishirib uchirib yuboribdi. Militsioner akalarimiz qarasaydi, tufay uchib ketyapti. Paket otib tushirib, o'qisa yozib qo'yganimiz.
3: Hidoyi hidovando, sanga xat yozyapti. O'sha loli bando, 10,000 so'ragan edim, 5,000ni milis olib qo'yibdi. Yana jo'nat hidojon.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanı.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zodi.
1: İki dükkanı.
2: Nazo, kecha meni g'ayi to'xtatib, rassa pulimni shildi. Bu ham yetmagandek qari, mashinam ham pachog'i chiqdi.
3: Voy, Aslizoda, qatga urding.
2: Kecha sari uchrodi o'tib ketaman deb o'ylovdim. Ulgurmadim, qizil yonib qoldi. Keyin KAMAZ kelib, mana bejadi mashinani. Qali, mashinamga yarashibdimi?
3: Joyda emas, Aslizoda, mashina urilgani, sen bo'lsang xursansan. O'zani KAMAZchini g'ayi ko'rmadimi?
2: Ko'rdi. Keyin ikkalamizni ham to'xtatdi. Keyin menga qarab, siz nimaga sari uchrodi o'tib ketdingiz dedi. Men unga ulgurmaganimni aytdim.
3: Xo'sh, keyinchi, ana KAMAZchiga indamadimi?
2: Keyin u KAMAZga qarab, xo'p, bular o'tib ketaman deb o'ylabdilar. Siz nimaga o'tdingiz? Ana ahmoq KAMAZ egasi bo'lsa, o'tib ketib bo'psan deb atila bo'ptim dedi.
3: Voy to'ba, mashinani pachoq qilganiga pulini to'lamadimi?
2: Pulim yo'q deb turib oldi.
3: Nima? Pulim yo'q desa, sen ham indamay keturdingmi?
2: Yo'q, shu siz amaki bizga ko'chyotuvdi. Bir KAMAZ g'isht tashib berishingiz kerak deb aytdim.